0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu menvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Pazar'da sizinle.
1: Bu pazarda sizinle.
2: Günaydınlar, mutlu, huzurlu, hayırlı sabahlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Saatler 8'i gösterdi ve karşımda rejide genç ses yönetmeni arkadaşımız Mikhail Mikhailov ve mikrofon başında ben Bedriye Halis. Yerlerimizi aldık ve saat 9'a kadar bu pazarda sizinle programıyla size eşlik etmeye hazırız. Eğer sizler de hazırsanız her birinize şimdiden yararlı dakikalar dileyerek ilk güzel şarkımızla programa start veriyoruz. Hoş geldiniz.

Değerli dinleyiciler, bugün 9 Ağustos, Uluslararası Kitapseverler Günü. Bu özel gün kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve kitap sevgisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Kitapseverler için bugün yeni bir kitaba başlamak, uzun zamandır okumayı erteledikleri bir eseri ellerine almak ya da sevdikleri bir kitabı başkalarıyla paylaşmak için güzel bir fırsat sunuyor ve bizler de bundan istifade ederek çok güzel bir romanı tanıtacağız. Gittikçe yaygınlaşan otizm ve sağlıksız beslenme konularını işleyen Sözcükler Üzerinde Alçak Uçuş kitabın yazarının kendisinden, yani Aziz Taş'tan dinleyeceğiz. Devamında ise 9 Ağustos'ta Dünya Paylaşımlı Çalışma Alanı Günü olarak da kutlandığını konuşacağız. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Bulgaristan'da da giderek yaygınlaşan bu çalışma modeli serbest çalışanlar, girişimciler ve küçük işletmeler için önemli bir alternatif sunuyor. Paylaşımlı çalışma alanları kullanıcıların bir gün, bir hafta, bir ay ya da bir yıl süreyle çalışma masası kiralayabildiği ortak ofisler olarak hizmet veriyor. Bu ortamlarda farklı mesleklerden insanlar yalnızca çalışmalarını sürdürmekle kalmıyor. Fikir alışverişinde bulunuyor, deneyimlerini paylaşıyor ve ortak projeler geliştiriyor. Günümüzde paylaşımlı çalışma alanları klasik bir ofisin ötesine geçerek dinlenme alanları, seminerler, eğitimler, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan sosyal ve üretken yaşam merkezlerine dönüşmüş durumda. Konu hakkında detaylar birazdan. Ondan önce yine bir şarkı arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, anonsta da belirtmiş olduğumuz üzere bugün Uluslararası Kitapseverler Günü ve bu vesileyle şimdi dikkatinize Sözcükler Üzerinde Alçak Uçuş romanını tanıtacağız. Yazar Aziz Şakir en önemli eseri olarak nitelendirdiği kitabın otizm, sağlıksız beslenme ve bilinçsiz tüketimin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çektiğini söyledi ve devamını şimdi dikkatinize sunuyoruz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü programda sizlere şimdiye kadar kaleme aldığım en önemli eserimi tanıtmak istiyorum. Sözcükler üzerinde Alçak Uçuş adlı romanım. Şunu da hemen belirteyim. Her ne kadar kitabın kapağında benim adım geçse de onu önemli kılan yazarı değil, işlediği konular ve içeriğidir. Bundan önceki kitaplarımda önceliği hep edebi üsluba verdim. Ve çoğu yazar gibi benim de asıl amacım okurların beğenisine güzel metinler sunmak, onların gönlünü almaktı. Sonra otizmle ve onu tetikleyen etkenlerle yakından tanışınca edebiyatın asıl görevini fark ettim. İnsanların güzel bir dille eğitmek ve bilinçlendirmek. Çünkü edebiyat edep kelimesinden türemiştir. Ve edep sadece terbiye ve görgü kurallarından ibaret değil. Onların yanı sıra insanın hayatta kalabilmesini sağlayan bilgileri de kapsamaktadır. Bu söylediklerimin otizmle ne ilgisi var? Otistik çocuğu olanlar onun her hareketine, yediğine, içtiğine dikkat etmeli. Bunu yaparken bir süre

Sonra onlar kendi yediklerine ve içtiklerine de dikkat etmeye başlar. Ama böyle bir sorunla karşılaşmayanlar doğal olarak beslenme vesaire hayati konuları ihmal edebilir. Benim bu romanı yazmamın ikinci büyük sebebi bu geniş insan kitlesi. Çünkü aynen otizmde olduğu gibi günümüzdeki kanser vakaların çoğu da sağlıklı beslenme yoluyla önlenebilir. Acı gerçek şu ki marketlerden alıp yediğimiz, içtiğimiz çoğu ürün içerdikleri tatlandırıcılar ve konservanlar yüzünden bizi yavaş yavaş zehirlenmemize ve çeşitli hastalıklara yakalanmamıza yol açıyor. Dolayısıyla alışverişlerimizde ürünleri seçerken içeriklerine dikkat edersek büyük ölçüde bu zehirlenme oranını asgariye düşürebiliriz. Sevgili dinleyiciler, köyde yetişmiş sebzeler, meyveler tüketme imkanımız varsa bunları tercih etmeliyiz. Mağazalarda raf ömrü uzun olan cips, gofret, dondurma gibi

Köyde yetişmiş sebzeler, meyveler tüketme imkanımız varsa bunları tercih etmeliyiz. Mağazalarda raf ömrü uzun olan cips, gofret, dondurma gibi ürünler bolca konservan içerir. Bunların çoğu suni maddelerden oluşur ki insan vücudu bunları hazmedemiyor. Hazmedemediği için de sindirim sistemi zamanla ciddi hasar görür. Boşuna dememişler, bütün hastalıklar da şifalar da mideden geçer. Mide dostu gıdalar tercih edersek daha sağlıklı yaşarız. Sevgili dinleyiciler, sizlerden rica ediyorum. Kendinize ve ailenize alışverişlerde çok çok dikkat edin. Romanın baş kahramanları otistik çocuğu olan bir anne ve bir baba, çocukların vücutlarında tespit edilen ağır metalleri arındırmanın yollarını araştırıyor. Aynı şeyi hepimiz yapmalıyız. Otizm teşhisi konulan bütün çocuklarda alüminyum ve civa gibi zehirli metaller var. Bebeklerde bunlar beyne ciddi hasar verebilmekte ve konuşmakta çektikleri sıkıntılar da bununla ilgili. Onlar için en basit sözcükleri bile telaffuz etmek hiç kolay değil. Değerli dinleyenler, Wikipedia'da otizmin tarifine baktığımızda şunu görüyoruz. 3 yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlıktır. Benim ebeveynine vermek istediğim mesaj, bu rahatsızlığın tedavi edilebildiğine ikna etmek. Özellikle de çocukların durumu erken yaşta fark edilip doğru uzmanlara danışılırsa. Genellikle gelişim sorunları bahsettiğim ağır metallerin çeşitli organlara verdiği zararlardan kaynaklanmakta ve bunları vücuttan atmanın yolları bulunursa çocuğun durumu hızla iyileşme gösterebilir. Bu süreçte onun doğru beslenmesi de çok çok önemli. Sevgili dinleyiciler, Sözcükler Üzerinde Alçak Uçuş beğenilmek ve okurların gönlünü almak için yazılan bir kitap değil. Vermek istediğim başlıca mesajlar, hayatlarınız tehlikede olabilir. Farkına varmadan zehirleniyor olabilirsiniz ve kaybedecek zamanınız yok. Sevgili dinleyiciler, izninizle sizlere roman hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Kitap Bulgar dilinde yayımlandı ama kısa zamanda Türkçe'ye de kazandırılması gündemde. Çeviri için Türkiye'de bu konuda en deneyimli uzmanlardan biri olan İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hasine Şen Karadeniz yardımcı olacak. Edebi editörlüğünü ise yine Bulgaristan doğumlu, çokça ödüle sahip Bursa'da liseli yetenekli çocuklara yazarlık öğretmenliği yapan Halime Yıldız üstlenecek. Hasine ve Halime kadim dostlarım ve onlara güvenim tam. 2022 yılında roman daha yazılma aşamasındayken Bulgaristan Kültür Bakanlığı'nın ilan ettiği eser yazma destek programı kapsamında tam puan aldı. Bir yıl aradan sonra da akademisyen kadrosuna sahip Versus Yayınevi, kitabı yayınlayabilmek için aynı bakanlığın bünyesinde faal kültür fonunun kitaba yardım programına başvurdu ve 2024'te yine ciddi rekabete rağmen mali destek almayı başardı. Roman matbaadan planlanmadık bir şekilde Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde çıktı. Sonrasında Sofya'da Macar Kültür Merkezi'nde Fil ve Filibe'nin ünlü Rorschach'ın Lekesi adlı edebi buluşmalar formatında tanıtıldı. Ayrıca Bulgaristan Ulusal Radyosu'nun Artefir programına da konu oldu. Önümüzdeki aylarda da Haskovo, Kızanlık ve Peruştica şehirlerinde de tanıtılması öngörülüyor. Sevgili dinleyiciler, kitaba duyulan ilgi iki ayrı özelliğinin harmanlanmasından kaynaklanıyor bence. Burada tevazuyu bir kenara bırakıyorum. Eser metni güçlü bir edebi üsluba sahip. Her biri otistik çocuk sahibi iki ana karakter, Türk uyruklu Müslüman bir baba ve dini pek de önemsemeyen ama inançlı Bulgar anne. Bunların isimleri Nazmi ve Lidya. Her ikisi de sürekli karşılaştıkları sorunların bir takdiri ilahi mi yoksa kendilerine ait sorumluluklardan mı kaynaklandığını sorguluyor ve ciddi psikolojik buhranlarla yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Bu bir.

2. Eserin işlediği iki ana konu. Dünya genelinde gittikçe yaygınlaşan otizm ve bunun yanı sıra cümlemizin sağlığını etkileyen beslenme ile ilgili meseleler. Kitabın hem ebeveyne hem de geniş okur kitlelerine rehberlik edebilecek kadar bilimsel olması için hem yazma aşamasında hem metin tamamlandıktan sonra konuların ehli, çocuk gelişimi ve kimya uzmanlarına danışıldı. Kitap sonunda da ek şeklinde anne babaların 0 ila 6 yaş arası çocukların gelişimini bizzat kontrol etmelerini sağlayan sorular yer alıyor. Buradan elde edecekleri sonuçlar doğrultusunda çocuklarıyla ilgili herhangi bir sorunun erkenden tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Ki bu hayati bir öneme sahip. Çünkü erken yaşta fark edilen sorunların çözülmesi kat kat kolay olabiliyor. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlere bundan kısa süre önce Bulgar dilinde Niskiat Poletna Dumite başlığıyla çıkan ilk romanımı tanıttım. Umarım kısa sürede ana dilim Türkçe'ye de çevrilecek ve daha geniş okur kitlesine kazandırılmış olacak. İnsanları bilinçlendirme gayesiyle kaleme aldığım bu kitabı merak edenlere şimdiden keyifli ve faydalı okumalar diliyorum efendim.

Bu pazarda sizinle programını dinliyorsunuz. Dünya Paylaşımlı Çalışma Alanı gününde dijital göçebelik olayını, Bulgaristan'ın bu alanda sahip olduğu konumu ve konuyla ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Dijital göçebe, internet ve teknolojiyi kullanarak dünyanın herhangi bir yerinden uzaktan çalışabilen ve seyahat eden kişidir. Bu yaşam tarzı zaman ve mekan kısıtlaması olmadan çalışmayı ve farklı kültürleri deneyimlemeyi mümkün kılar. Konuyla ilgili bütün ayrıntıları bir şarkı arasından sonra dikkatinize sunacağız.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, bölgede en hızlı internet bağlantısını sunan ve bazı dağ evlerinde 400 avronun altında kalan aylık kira ücretiyle Bulgaristan Doğu Avrupa'da önde giden dijital göçebe rotası haline geldi. Bansko, Sofya ve Plovdiv gibi şehirlerde büyük sayıda bulunan paylaşımlı ofislerde yabancılar sırf sağlam Wi-Fi değil, farklı milletlerden hemfikirler de buluyor. Bu arada Bulgaristan'ın doğa güzellikleri ve mükemmel uzaktan çalışma şartlarına yüksek değer veren çok sayıda kişi ise tercihini dağ beldeleri veya Karadeniz'den yana yapıyor. 2025 yılının sonundan itibaren verilmeye başlayacak olan ve dijital göçebelerin ülkemizde uzun süreli kalışını kolaylaştıracak olan yeni tür vize ile Bulgaristan, dünyanın dört bir köşesinden olan göçebeler için daha da cazip olacak. Bulgaristan Girişimciler Birliği Strateji ve Politikalar Müdürü Alexander Nutov radyomuza konuşurken konu ile ilgili ayrıntıları anlattı. Farklı raporlara göre hali hazırda dünya çapında toplam sayısı 36 ile 50 milyon arasında değişen dijital göçebeleri celbetmeye çalışan Bulgaristan dahil 60'tan fazla ülke vardır. Bu kişiler çalışırken bulundukları ülkenin kültürü, tarihi ve tabiatını tanıyor, yurt dışından gelir kazanıp parasını yerinde harcıyor ve böylece

yerli ekonomiyi teşvik ediyorlar. Şimdi de dijital göçebe vizesi getirilerek Avrupa Birliği dışı ülkelerin Avrupa ekonomik alanı ve İsviçre'nin vatandaşlarına Bulgaristan'a uzaktan çalışmaları için verilen uzun süreli ikamet izni sağlanmaktadır. Göçebe vizesi verme işlemine ilgili yasal düzenlemeler tamamlandıktan sonra 2025 yılının sonu veya 2026 yılının başında start verilecek. Böylece dijital göçebeliğin turizmle birlikte Bulgar ekonomisinin motorlarından biri haline gelmesi hedefleniyor. Bir yıl süreyle verilen bu vizeler daha bir yılla uzatılabilecek. Yani bir dijital göçebe Bulgaristan'da toplam 2 yıl kalabilecek diyen Nutov şöyle devam etti. Yabancı işverenlere çalışan, üçüncü ülkelerde şirketleri bulunan veya serbest meslek sahibi olup yerli Bulgar işverenlere kadro

kolu olarak çalışma hakkı bulunmayan bu kişilerin Bulgaristan'da iş yeri almadıklarının altını çizmek gerekir. Ayrıca vize almaları için de önceki yıla ilişkin en az 50 brüt asgari maaş tutarında, yani 55 bin leva kadar gelir aldıklarını ispatlamaları şarttır dedi. Turistlerden farklı olarak dijital göçebe vizesi alanlar uzun süreli kira sözleşmesi yapabilecek, banka hesapları açabilecek, hatta yerli startup şirketlerine yatırım yapabilecekler. Böylece Bulgaristan için önemli ekonomik etkinin sağlanması bekleniyor. Üçüncü ülkelerden her yıl gelecek olan en az 2000 dijital göçebe yerli mal ve hizmetleri tüketmek yoluyla ekonomiye 30 milyon leva kadar getirecekler. Ancak sağlanacak olan faydalar aslında çok daha geniş. Birkaçını öne sürmek isterim, dedi Alexander Nutov. Öncelikle bölgelerin kalkındırılması söz konusu. Çünkü bunlar devamlı seyahat eden insanlardır. Bulgaristan'ın farklı köşelerine giderek doğal güzelliklerini, dağı, denizi görmek ve yaşamak istiyorlar. Yani onlar bölgelerin gelişmesine katkı sağlıyor ve çoğu teknolojik ve yaratıcı sektörlerde çalıştığı için Bulgaristan'ı inovasyon rotası konumuna getiriyorlar. Buradaki inovasyon

0: ekosisteminde eksik olan know-how ve bilgileri kazandırıyor. Bazıları ise genç şirketleri iyi fikirlerle destekleyen birer melek yatırımcı oluyorlar. Ayrıca ülkemizle ilgili izlenimlerini paylaşarak turizmi de teşvik ediyorlar. Dahası da dijital seyyahlar dünya çapındaki göçebe forumlarında ve sosyal medyada Bulgaristan'ın tanıtımını yaparak ülkemizin sahip olduğu bir lüks olmayan pazarlama işlevini de karşılıksız olarak ifa ediyorlar.
1: Hayır.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Bu pazarda sizinle programı devam ediyor sevgili dinleyiciler ve önümüzdeki dakikaları yerli ses sanatçılarımızın söylediği birbirinden güzel türküler eşliğinde geçirmeye ne dersiniz? Hadi türkü sefası başlasın.

böylece bu sabahki programımızın da sonuna geldik değerli dinleyiciler. Bulgaristan Radyosu'nun Türkçe yayınlar ekibi adına her birinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhaba sevgili çocuklar. Programımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte renkli maceralara, masal dünyasına dalacağız. Hazır mısınız? Stüdyoda mikrofonlar karşısında ben Bedriye, rejide ses yönetmeni arkadaşımız Daniel Delef ile birlikte size eşlik edeceğiz. Hadi o zaman bir şarkıyla başlayalım ve eğlence dolu bir saat geçirelim.

Sevgili arkadaşlar, bugün size masallarla ve güzel şarkılarla dolu bir program hazırladık. Önümüzdeki dakikalarda şiir, deneme, öykü ve çocuk edebiyatı eserleri yazmış olan Halime Yıldız'ın sesinden birbirinden güzel masallar dinleteceğiz. Eminim masalları dinlemek için sabırsızlanıyorsunuz. Hadi bir şarkı dinleyelim ve ardından masallar başlasın.

Bir varmış, bir yokmuş. Zaman zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, annem kaşıkta, babam beşikte, bir sandal yanaşmış sözün kıyısına, toplanmış herkes gecenin sihirli halısına. Natal matal martaval, işte size duyulmadık bir masal. Vakti zamanında kazıklar üzerinde yapılmış ağaç evlerde yaşayanlardan oluşan bir ülke varmış. Bu ülkede toprağın üzerinde tek bir ev bile yokmuş. Çünkü toprağa ev yapmak onu öldürmekmiş. Kimse ülkenin kutsal toprağının bir karışına bile kıyamazmış. Keskin kılıçlı, keskin sözlü, keskin bakışlı Sultan Aziz'in emri kesinmiş. Toprak olmazsa yaşamak da olmaz diyen sultanın sarayı da kazıklar üzerindeymiş. Ağaç işlemeleriyle dillere destan olan saray yüksek bir tepedeymiş. Bu ülkeye bir kez gelen ve ormanın muhteşem kokusunu içine çeken bir daha buradan ayrılamazmış. Orman kokusundan başka insanları etkileyen bir koku daha varmış. Bu koku hiçbir ülkede yokmuş. Kokuyu duyan onun esiri olurmuş. Bu koku Sabuncu Hasan'ın

bu koku hiçbir ülkede yokmuş. Kokuyu duyan onun esiri olurmuş. Bu koku Sabuncu Hasan'ın sabunlarının kokusuymuş. Hasan ormanda yetişen bütün çiçeklerden, ağaçlardan, meyvelerden, otlardan sabun yapar, onları evinin yanındaki dükkanda satarmış. Sabunların kokusunun güzelliğine, temizleme gücüne ve şifasına bugüne kadar hiçbir rakip çıkmamış. İnsanları büyüleyen sabunların içinde neler varmış, bu bir sırmış. Hasan'a koku ustası derlermiş. Çocukluğundan beri burnunu kokuyla eğitmiş olan Hasan'ın hafızasında binlerce koku varmış. Duyduğu bütün kokuları tanır, karışık kokuları hemen ayrıştırabilirmiş. Odunsu kokular, baharat kokuları, çiçeksi kokular, gördüğü her insanı, gittiği her kenti, girdiği her evi kokusundan tanıyabilirmiş. Yakın kasabalarda oturan herkes sabunlarını koku ustası Hasan'dan alırmış. Müşterileri, "Oh, mis gibi, cennetteyim sanki, yok böyle bir koku yok, of harika, çok akıllı şu Hasan, çok," dermiş. Sabun dükkanının 7 merdiveni varmış. Her merdivenin kenarında bir küp, her küpün içinde birbirinden güzel bir sürü çiçek varmış. Rengarenk sabunlar ve şirin sabun kutuları şahane görünürmüş. Dükkanın mavi dantel perdeleri göz alıcıymış. Dantellerin üstündeki küçük kırmızı orman çiçekleri görülmeye değermiş doğrusu. Pencerenin kırmızı benekli saksıları bakana sanki gülümsermiş. Herkes, ama herkes koku ustası Hasan'ın dükkanına hayranmış. Lakin dükkanın güzelliği karısı Narin Hanım'ın sayesindeymiş. Ama kimse bunun farkında değilmiş. Narin Hanım sessiz, sakin, fedakar, biraz da kocasının gölgesinde kaybolmuş bir kadınmış. Narin Hanım kocasını pek severmiş. Tatlı dilli, güler yüzlü ve el işlerinde pek becerikliymiş. "Evimin direği, gemimin küreği, yüreğimin sevinci," diye severmiş kocasını. Sabun almaya gelenler ve kasabada yaşayanlar, "Akıllı adam Hasan, akıllı," dedikçe sevinci dalga dalga büyür, içinde kelebekler uçarmış Nari'nin. "Günün aydın ola, ömrümün eri," diye güne başlar, hemen kendi işlerini yapar, sonra da sabun yapımında kocasına yardım edermiş. Sabun malzemesi önce sıvı olurmuş. Kalıplara ve tepsilere döküldükten sonra donarmış. Donan sabunu kesme işini ise Narin Hanım pek güzel yaparmış. Kesilen ve kalıptan çıkan sabunlara kuru çiçekler yapıştırır, ağaçlardan yaptığı boncuklarla onları süsler ve keten keselere koyup kurdele ile bir güzel bağlarmış. Kocası dükkanda sabunları satarken Narin Hanım nefis yemekler hazırlarmış. Bir de sincabı varmış. Adı mı ne? Adı kikirikmiş. Onunla oynamayı, onu fındık, ceviz ve meşe palamuduyla beslemeyi çok severmiş. Sincap iki ayağının üstüne kalkıp kocaman kuyruğunu kabartır ve sevimli dişleriyle şaşkın şaşkın baktığında Narin Hanım'ın kikir kikir gülesi gelirmiş. Aslında kikirik kendisiymiş ama bunu sincaptan başka bilen de yokmuş. Hasan bir akşam karısı Narin'e, "Görüyorsun değil mi Narin? Herkes sabunlarımı övüyor. Kimsenin aklı ermiyor onları nasıl yaptığıma. Zengin olacağız yakında hatuncuğum. Çok para kazanacağız," demiş. "Haklısın, evimin direği, gemimin küreği," demiş Narin. Ünü arttıkça artmış koku ustası Hasan'ın. Artık uzak kasabalardan da sabun almaya gelenler oluyormuş. Bir gün Sultan Aziz'in adamları gelmiş. "Burada meşhur bir sabuncu varmış, ondan sabun alacağız," demişler. Gururdan ayakları yerden

Kesilmiş Hasan'ın burnu kaftana değecekmiş neredeyse. Akşam yemeğinde karısına, "Narin, artık sultan bile benden alıyorsa bunlarını. Aklımın ve marifetimin rakibi yok bu ülkede. Paraları koyacak küp bulamayacağız, küp!" diye göbeğini hoplata hoplata ha gülmüş. Karısı Narin, "Canımın canı, bu kadarı yeter bize, artar bile. Birazını yoksullara dağıtsak," deyince hiddetlenmiş koku ustası Hasan. "Koskocaman ustaya yakışır mı böyle sıradan bir yaşam? Bu kıyafetler, bu tahta kulübe yakışır mı benim gibi bir ustaya? Şanıma yakışır bir ev yaptırmak için çok paraya ihtiyacım var, çok!" demiş. Sabunlarının ünü ülke sınırlarını aşmış olan koku ustası Hasan, kısa bir süre sonra cam direkler üstüne aynadan bir ev yaptırmaya karar vermiş. Cam direkler dikilmiş, aynacılara koca koca aynalar ısmarlanmış. Evin duvarları, tabanı, çatısı büsbütün aynaymış. Ağaçlar aynadan yapılmış evin duvarlarına yansıdığında ev yokmuş gibi oluyormuş. Doğrusu ya, o güne kadar böyle bir ev ne görülmüş ne duyulmuş. Kasabadaki bu sihirli ışıltı sultanın kılıcını bile gölgede bırakabilirmiş. Bu ışıltılı evi görenler, "Akıllı adam Hasan, çok akıllı," diyormuş. Aynalı evde oturmaya başladıklarında koku ustası Hasan da bazı tuhaflıklar başlamış. "Ben böyle, ben şöyle, ben bugün, ben burada, ben" deyip duruyormuş. "Evet, öyle," diye sessizce onu onaylayan Nari'nin eski keyfi yokmuş artık. Nari'nin keyifsizliğini fark eden de yokmuş. Bütün sohbetlerin konusu akıllı kocasıymış. Bir akşam Narin çorba tenceresini getirmiş sofraya, tabağa koymuş çorbayı. Tam bardağa ayran dökecekmiş ki ayranın bir kısmı dökülüvermesin mi kocasının gömleğine? Çok kızmış, açmış ağzını, yummuş gözünü. "Sen ne aptal bir kadınsın, hiç layık değilsin benim gibi akıllı bir adama," diye bağırmış. Narin yerin dibine gireymiş daha iyiymiş. Bir şey diyemeden lokması boğazında kalarak öylece oturmuş sofrada. Sonra kikirikin cevizlerini vermek için bahçeye çıkmış. Merdivenlerden inince şöyle bir dönüp bakmış yaşadığı aynalı eve. Korkunç kara bir mağara gibi görünmüş gözüne aynalı ev. "Ah kikirik," demiş. "İçimde kocaman kara bir delik. İçine düşmekten korkarım." Kikirik Narin Hanım'a şaşkın şaşkın bakmış, omzuna atlamış, kuyruğuyla hafifçe boynuna dokunmuş. Niyeti onu gıdıklayıp biraz güldürmekmiş. Narin Hanım bir kalıp sabun gibi donuk donuk duruyormuş. Kikirik'in kuyruğunu hissetmesi imkansızmış. Koku ustası Hasan'ın aşağılayıcı sözleri artarak devam etmiş. Fedakarlığının ve sevgisinin büyüklüğüyle o güne kadar susmuş olan Narin artık dayanamıyormuş. Sincabı kikiriki alıp bir sabah evden usulca kapıyı açarak düşmüş yollara. Hasan akşam eve geldiğinde Narin'in yokluğunu evin kokusundan anlamış. Ama hiç üzülmemiş. "Aman aptal kadın, gitmiş. Oh ne iyi yapmış. Ben de baş aynacının güzel kızıyla evlenirim. Benim gibi akıllı ve zengin bir adama kim kızını vermez ki?" demiş. Gideceği bir yeri yokmuş Narin Hanım'ın. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, çayır çimen geçerek, lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek bir düz gitmiş, bir de dönüp bakmış ki gide gide bir arpa boyu yol gitmiş. Oturmuş bir taşın üstüne. "Ah benim bahtsız başım, sever idim sevilmez oldum, güler idim gülmez oldum, ocağım evim barkım vardı yok oldu. Ne edem ben, nereye gidem, of!" diye dövünmeye başlamış. Gözyaşları ip gibi akmış. Gözünden akan yaşların bir damlası sincabın tüylerine değince kikirik dillenmiş. "Sultan Aziz'e git Nari!"

hem demiş. Narin, bu cümlenin nereden geldiğini anlamak için şöyle bir etrafına bakınmış, anlayamamış. Üzerinde de pek durmamış doğrusu, aklı zaten yeterince karışıkmış. Öyle ya, keskin sözlü, keskin bakışlı Sultan Aziz'den başka sözü kimin geçermiş ki Hasan'a? Başka kim çare olabilirmiş ki ona? Saraya gidip her şeyi bir bir anlatmış sultana. Sultan huzuruna çağırtmış Hasan'ı. Gözüyle görmüş kendisini, ne çok, ne ama ne çok beğendi. Akıllı adamsın Hasan diye söze başlamış. Çok akıllı adamsın. Kokuların ustasısın. Sabuncuların şahısın. Şahının ülke sınırlarını aştı. Madem bu kadar akıllısın, iğne deliği kadar bir delikten koca bir deve nasıl geçer? Söyle bana da vezirim yapayım seni demiş. Hasan, düşünmeden cevap veremem buna deyince, sultan o zaman düşünmek için 40 günün var. 40 gün sonunda geleceğim dükkanına, halkımın huzurunda cevabını vereceksin bana demiş. Karısı Narin'le Sincap'ına da sarayında bir oda hazırlatmış ve bol bol ikramlarda bulunmuş. Herkes, akıllı adam Hasan akıllı, bulur mutlak cevabını demiş. Koku ustası Hasan, akıllı adamım ben akıllı, ben bulamazsam kim bulur ki cevabı demiş. Hasan aynalı evine gitmiş ama içeri girmeden önce evine uzaktan hayran hayran şöyle bir bakmış. Akıl derler buna, akıl demiş kafasını parmağıyla işaret ederek. Sonra da yastıkta kalan karısı Narin'in kokusunu aldırmadan uyumuş. Sultanın verdiği zaman başlamış. Hasan sabun yapmayı, sabun satmayı, meyve çiçek ot toplamayı bırakmış. Tam 40 günü varmış. İlk 10 gün düşünmek için sabır dağına çıkmış. Sessizlik içinde düşünmüş ama cevabı bulamamış. İkinci 10 gün kasabanın ormanında dolaşarak düşünmüş. Yine cevap bulamamış. Üçüncü 10 gün aynalı evine kapanmış, dışarı çıkmadan düşünmüş. Yok, yine cevap bulamamış. Dördüncü 10 gün bol bol uyumuş, rüyalarını yorumlamış. Yine cevap bulamamış. 40 günün sonunda Sultan Aziz ve adamları gelmiş. Karısı Narin de onlarla birlikteymiş. Herkes dükkanın önüne toplanmış. İnsanlar meraktan neredeyse çatlayacakmış. Dalda bir nar meraktan patlayacak gibi bakmış. Sultan Aziz, aklıyla övünen adam,

Çatallar meraktan neredeyse çatlayacakmış. Dalda bir nar meraktan patlayacak gibi bakmış. Sultan Aziz, aklıyla övünen adam, koku ustası Hasan, söyle bakalım iğne deliği kadar küçük bir delikten nasıl geçer deve diye sormuş. Hasan mahcup, Hasan suskun, Hasan yer yarılsa içine girse. Sultan Aziz, son kez soruyorum, iğne deliği gibi bir delikten nasıl geçer deve demiş. Hasan yine mahcup, Hasan yine suskun, Hasan yine yer yarılsa içine girse. Tam o sırada cılız bir ses gelmiş kalabalığın içinden. Bu küçücük bir çocuğun sesiymiş. Gözlerin deliğinden sultanım, gözlerin deliğinden geçer bir deve. Sultan Aziz, akıl akıldan üstündür Hasan, gördün mü bak? Senin bilemediğini bir çocuk bildi. O kadar övündüğün aklın sana cevap vermedi. Dahası paranın kokusunu aldıktan sonra mutluluğun kokusunu da unutmuşsun sen. Can yoldaşından bile vazgeçmişsin demiş. Hasan başını öne eğmiş. Yerden koca bir taş alıp aynalı eve öfkeyle fırlatmış. Sonra tekrar eğilmiş. Bulduğu bütün taşları alıp bir eve atmış. O an herkes donup kalmış. Evin paramparça oluşunu ve büyük bir şangırtıyla dağılışını izlemiş. Kırık aynalardan yansıyan ışık herkesin gözünü kamaştırmış. Aynalı evine baktıkça kendini dev aynasında görüp gurura kapılan koku ustası Hasan, insanı asıl büyüten şeyin alçak gönüllülük olduğunu ayna kırıklarına bakarken anlamış. Ben dedikçe biz demeyi unutmuş meğer. Bu dersi ona küçük bir çocuk vermiş. O gün karısı narinden af dilemiş. Kocasını evimin direği, gemimin küreği diye seven narin hatasını telafi etmek için ona zaman vermiş. Zaman her şeyin ilacıymış. Yeniden ağaçtan bir kulübe yapmış Hasan, karısıyla sohbet etmeye, ormanda dolaşmaya, sabun malzemeleri toplamaya başlamış yeniden. Artık çok mutluymuşlar. Ama mutluluklarının kaynağı varlık değil, var olmanın güzelliğiymiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevete. Gökten üç elma düşmüş, elmalardan biri masalı yazana, biri okuyana, biri de hani bana, hani bana diyeneymiş.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Böcek Jackie. Bir gün kitap okumayı çok severmiş. Bir gün kitap okurken masanın altında bir böcek görmüş. Böceklerden çok korkarmış. Korkuyla ayaklarımı sandalyenin üstüne çekmiş. "Ay, böcek!" diye bağırmış. Sonra da onu öldürmek için ayağındaki terliği çıkarmış. "Hıh, uy böcekmiş. Uy böcek değil benim adım. Benim adım Böcek Jackie." Ama sen konuşuyorsun," diye kekeleyen bir gül daha da çok korkmuş. "Ne yani?" demiş Jackie. "Konuşmak sana mı ait?" Bir gün terlikli elini yukarı kaldırınca böcek tehlikenin yaklaştığını anlamış. "Dur!" demiş. "Ne yaptım ki ben sana? Neden beni öldürmek istiyorsun?" "Buraya giremezsin pis böcek. Burası benim evim." "Adım pis böcek değil. Ne inatçı şeysin sen. Benim adım Böcek Jackie. Hem burası benim evim. Ben bu evde doğdum. Bu ev benim yurdum." Bir gül kafasını kaldırıp "Ne baba tihvır çiğlatı?" demiş. Böcek anlamamış. Herhalde bu asla demek gibi bir şeymiş. Söyleyiş şeklinden anlamış. "O zaman sen git evimden," demiş Böcek Jackie. "Sen pissin, hem korkutucusun da," demiş bir gül. "Hiç bile değil, annem bana pis demez mis der ve benim güzel bir prens olduğumu söyler. Asıl sen korkunsun, gözlerinde camlar var, kafandaysa uzun kıvırcık ve ürkütücü kıllar." Bir gül ne diyeceğini bilememiş, Böcek Jackie devam etmiş. "Sen bu eve yeni taşındın, oysa ben bu evde doğdum. Onun için senin gitmen lazım." Bir gün hak vermeye başlamış Böcek Jackie'ye. Hatta başlamış onu sevmeye. Meğer tanıyınca iyice kimse kıyamazmış öldürmeye. Yine de bilememiş ne diyeceğini annesine. "Böcek Jackie," demiş. "Gel seninle bir anlaşma yapalım. Seni daha iyi tanımak ve arkadaş olmak isterim. Ama insanlar yasakladı böceklerin evlerine girmesini. Sana bahçeye bir ev yap.

akşam olmaz mı? Hem kimse de evden gitmemiş olur böylece. Kabul etmiş bunu böcek Jack'i. Çünkü annesinin dediği gibi çok zekiymiş kendisi. O gün bugün bahçedeki şatosunda yaşar. Virgül'ün en kral arkadaşı böcek Jack'i.

Kral Ağacı. Vakti zamanında Tukuzya adında güzelliği dillere destan küçücük bir ülke varmış. Yüksek surlarla çevrili ülkenin tam ortasında kocaman bir meşe ağacı yaşarmış. Meşe ağacının her dalı genç bir ağaç kadar kalınmış. Gövdesi o kadar genişmiş ki içinde yüzlerce meşe perisi yaşayabilirmiş. Tam 1500 yaşındaymış Tukuzya'nın kralı. Halkına fikir verirmiş ama emir vermezmiş kral ağacı. Yeni doğan çocukların adlarını annelerinin kalbine üflermiş. Kararsızların akıllarına fikir verirmiş. Ama bunları yapmadan yaparmış. İlham vererek yönetirmiş ülkeyi. Kolaycılığa kaçılmasını hiç sevmezmiş. Ona soru soranlara o da soru sorarmış.

düşündürerek buldururmuş her şeyi. Akıl da kol kasları gibi, kullandıkça gelişir dermiş. Yani değişik bir kralmış Kral Ağaç. Komşu ülkelerin kralları Tukuzya'nın meşe kralını bilmezmiş. Çünkü bu durum ülkenin en gizli sırrıymış. Kral Ağacı diğer krallar gibi yürüyemediğinden düşmanlar ona zarar verebilirmiş. Öbür ülkeler Tukuzya'yı ülkenin en yaşlısının yönettiğini sanırmış. Bu da bir şaşırtmacaymış. Ne var ki komşu ülke Çoçiba'nın kralı Tukuzya'yı kendi topraklarına katmak istiyormuş. Bu kadarla kalsa iyi. Bütün dünya benim olacak dermiş. Dünyayı bir portakal gibi dilim dilim dilimlemiş, her dilimi için ayrı hain planlar geliştirmiş. Çoçiba kralı doyumsuzmuş. Dünyayı yese yine doymazmış. Korkulan olmuş bir gün. Çoçiba kralı Tukuzya'ya saldırmış. Hem de Tukuzya halkı tam kale kapılarını açmış, tarlaya gitmeye hazırlanırken. Kral ağacı köklerini koparıp koca gövdesiyle koşa koşa surların kapısını kapatmak istemiş ama yapamamış. Çünkü o toprağından ayrılsa hemen oracığa cansız bedeniyle serilivermiş. Çoçibalılar çok acımasız saldırmış. Çoçiba kralı, darmadağın edin her şeyi, taş taş üstünde kalmasın demiş. Taş taş üstünde kalmamış. Çoçiba kralı, kırın, kırın kırılacak ne varsa demiş. Kırılmış her şey. Şiddet gören küplerin, tabakların, bardakların acı sesleriyle dolmuş en küçük delik bile. Çoçiba kralı, meydana toplayın herkesi demiş. Toplanmış herkes. Yüksek bir sandığın üstüne çıkmış Çoçiba kralı. Bundan sonra burası benim ülkemdir, bu böyle biline demiş. Şu andan itibaren burada Tukuzca değil, Çoçibaca konuşulacak. Aksine eğeltenen olursa sizi şu ağacın dallarında tek tek sallandırır.

dil var demiş. Dilim dilim, elle de benim dilim diyerek vurmuş kırbacını atına. Atına dedim ama biraz da hırsının sırtına. Az gitmiş, uz gitmiş, bir yaz bir kış gitmiş. Tukuzya halkı bu arada çatır çatır çoçibaca konuşmaya başlamış. Herkes korkudan hemencecik çoçibaca öğrenivermiş. Ama bir çocuk, biraz inatçı bir çocuk, dokuzca konuşmakta ısrar ediyormuş. Çocuğun annesi gözcüler görecek diye ne yapacağını şaşırıyormuş. Annesi gizlice kral ağacına danışmaya karar vermiş. Gözcülerin derin derin uyuduğu sabahın en erken saatlerinde gitmiş kral ağacına. Kral ormanı işaret etmiş kadına. Bırak, bırak kendi gerçeğiyle mücadele etsin. Bırak kendi hikayesini yazsın demiş. İnatçı çocuk annesinden de onay alınca ormanın yolunu tutmuş. Annesi çocuk gidince yapayalnız kalmış. Ama üzülmesine gerek yokmuş. Çünkü kimse kimsenin hayatında hep yokmuş ki. Bir varmış bir yokmuş. Tukuzcayı ve tukuzcacıyı unutmak istemeyen çocuk ormanda sincaplarla, kuşlarla, çiçeklerle, palamutlarla, pelitlerle konuşmuş. Bir dili konuşan tek insan kalmanın korkunç yalnızlığıyla böyle böyle baş etmiş. Yıllar geçmiş, kimine göre 7, kimine göre 47. Yıllar tukuzcayı ve tukuzcayı unutturmamış çocuğa. Ama halk yavaş yavaş tukuzcayı unutmuş. Yeni doğan çocuklar çoçibaca şarkılar söylüyormuş artık. Çocuklar çoçibaca düşünüyor, büyükler çoçibaca aşık oluyormuş. Yıllar geçtikçe tukuzca konuşmakta ısrar ettiği için ormanda yaşayan çocuk da büyümüş. Yiğit bir delikanlı olmuş. Kral meşeyle hep haberleşmiş. Rüzgar onların postacısı olmuş. Planları tukuzcayı yeniden kurtarmak ve tukuzcayı diriltmekmiş. İnatçı çocuk ormana geldikten kısa bir süre sonra kralın da desteğiyle kırmızı başlı mor kanatlı yeşil papağanlara tukuzca öğretmeye başlamış. Bütün papağanlar tukuzcayı öğrendikten sonra artık hazırsınız diye haber göndermiş kral ağacı delikanlıya. Herkesin en derin uykusunda olduğu saatlerde papağanlar tukuzcaya gelmiş. Her biri bir evin yatak odasına dalıvermiş ve tukuzca masallar anlatmaya başlamışlar. Kırmızı başlı, mor kanatlı, yeşil papağanlar masal anlatırken halk tukuzcayı hatırlamış. Hatırlamayanlar da yeniden öğrenmiş. Çok geçmeden masallar uyuyan tukuzyalıları uyandırıvermiş. Bir sabah, bir güzel bahar sabahı tukuzca şarkılar söyleyerek kral ağacının altında toplanmışlar. Evlatlarım demiş kral ağacı, diliniz sizin renginiz. Bütün çiçekler aynı renkte açsaydı dünya bu kadar güzel olabilir miydi? Çoçibalılar böylesine kararlı bir kalabalığa hiçbir şey yapamamışlar. Yavaş yavaş tukuzyayı terk edivermişler. O günden sonra kral ağacı ve halkı unutulmuş güzel bir anıyı hatırlamanın hoşluğuyla yaşamış. Çoçibacıyı unutmamışlar çünkü buna hiç gerek yokmuş. Ama tukuzcayı küçücük bir karanfil gibi, bir parça gül lokumu gibi dillerinde dolandırmışlar sonsuzca. Annelerinin dilinden filizlenmişler yine. Biz de çıkalım kerevete.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Küçücük bir köy varmış. Bu köyde Nihal adında çok meraklı bir kız yaşarmış. Nihal büyük annesine hayranmış. Çünkü sorduğu bütün soruların cevabı onda varmış. Nihal'in saçları gibi turuncu bir kedisi, bir de bembeyaz kuşu varmış. Kedisi portakal ve kuşu köpük ondan hiç ayrılmazmış. Dördü de doğanın şarkısını dinlemeyi ve bu şarkıyla dans etmeyi çok severmiş. Büyük annenin bahçeye domates ektiği bir gün, sürekli başında olan kuşu köpük ve portakal ile derenin kıyısına gitmiş. Sıcak ülkelerden gelen leylek sürüsüne bakmaya başlamışlar hayranlıkla. Tam o anda bir ağacın arkasından gelen tak tak tak tak tak sesleriyle derenin kenarında tek ayak üzerinde dinlenen yorgun bir leyleği fark etmişler. Merakla sormuş Nihal. Bakar mısın lütfen? Hey sen bakar mısın? Sen upuzun gaganla tak tak tak yapmayı nasıl öğrendin? Siyah yelekli beyaz leylek yavaşça başını kaldırmış. Hep biliyordum ki demiş. Göç yolunda kayboldun mu hiç? Pusulan var mı senin? Sana leylek olmayı kim öğretti? Her leylek doğduğunda leylek olduğunu bilir deyip havalanmış ve yaklaşan sürüye katılmış leylek. Nihal'in başındaki köpük de havalanmış ve tam onun karşısına bir taşa konmuş. Ben de doğduğum gün kuş oldum ki, cik cik cik demiş. Portakal önce leyleğe sonra köpüğe bakmış. O da Nihal'in karşısına geçmiş ve bana da soru soracak mısın demiş. Niye? Ne zaman kedi olduğumu? Sen ne zaman kedi oldun portakal? Miyavlamayı nasıl öğrendin? Ya havlasaydın yanlışlıkla? Kedi gülmüş. Mih mih mih miyav. Ben kedi olduğumu bilerek doğdum yav. Nihal elini çenesine koyup düşünmeye başlamış. Ama portakal

Sanki doğduğumu bilerek doğdum ya. Nihal elini çenesine koyup düşünmeye başlamış. Ama portakal ve köpük düşünmesine pek fırsat vermemiş. İkisi birden, "Sen ne zaman insan oldun Nihal?" demiş. Nihal susmuş. Bu soru kafasının içine yuva yapmış. Soru yuvanın içine iki tane de yumurta bırakmış. Yumurtaların içinden civciv çıkacak, cevap çıkacak. Dur bakalım ne çıkacak? Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Yumurtalardan ne cevap çıkmış, ne civciv. Ben ne zaman insan oldum? İnsan ne zaman? Of, çok zormuş bu soru. Portakalı ve köpüğü düşünmüş. Onları eve çok küçükken almış. Başka bir kedi olmadan öğrenmiş portakal kedi olmayı, miyav demeyi, fare yakalamayı, ağaca tırmanmayı. Başka bir kuş olmadan öğrenmiş köpük kuş olmayı, cik cik demeyi, uçmayı, ekmek kırıntılarını yemeyi. Peki başka bir insan olmadan insan olunur muymuş? Yürümeyi, konuşmayı, yemek yemeyi öğrenebilir miymiş? İnsan olduğunu anlayabilir miymiş? Mesela onu bir tavşan büyütseydi, tavşan gibi mi davranırdı? Tavşan gibi zıplayarak dolaşır ve havuç mu yerdi? Ne giyerdi mesela? Kafası karıştı Nihal'in. Bütün hayvanlar doğduğunda ne olduğunu biliyor ve ona göre yaşıyordu. İnsan olmak kaç yıl sürerdi peki? Kim karar verirdi insan olunduğuna? İnsan olmadan ölen var mıydı? Bunu bilse bilse büyük annesi bilirdi. Büyük anneme sormalıyım. Büyük anne, büyük anne diye koşmaya başlamış. Köpük Nihal'in kafasında, portakal Nihal'in arkasında, büyük annenin yanında almışlar soluğu. Büyük anne, portakal doğduğu gün kedi olmuş, köpük doğduğu gün kuş olmuş. Ben ne zaman insan oldum? İnsan zamanla insan olur yavrum. Bunun için başka insanlar lazım. Ne zaman büyük anne? Mesela kaç yaşında insan olunur? İnsan olmak için çok şey lazım Nihal'cığım. Mesela merhamet lazım, iyilik lazım, sevgi lazım. Daha pek çok şey lazım. Peki ama insan olamayan insan olur mu? Büyük anne, bunun cevabını da sen bul kızım demiş. Ektiği domatesleri sulamaya başlamış.

Böylece programımızın sonuna geldik. Sevgili çocuklar, bugün sizler için masal gibi bir gün olmasını diliyorum. Gülücükler, peri tozu, oyunlar, macera. Siz de bu güzel masalın kahramanları olun. Çok güzel bir gün geçirin. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: haftayı uğurlarken.
1: Haftayı uğurlarken.
2: Merhabalar ve iyi akşamlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Haftayı uğurlarken programına hoş geldiniz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Teknik yapımda arkadaşımız Vili Galubov'la birlikte çalışıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşikov, Benere'ye konuşurken arazi fiyatları düşüşe geçti. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazileri en pahalı olmaya devam ediyor dedi. Bizler bu konuyu Haftayı Uğurlarken programında ele alacağız. Ayrıca sevgili dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Georgi Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor ve gurbete gidenlerin sayısı azalıyor dedi. Ayrıca çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor görüşünü öne sürdü. Sevgili dinleyiciler, konulara geçmeden gelin şimdi eski türkülere yeni ses, yeni nefes projemizden Nergis Seyidova'nın sesinden Ah Deli Orman şarkısına kulak verelim.

0: Değerli dinleyiciler, Bulgaristan Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı Evgeni Uraşıkov, BNR'ye konuşurken ülkemizde arazi fiyatlarının düşmekte olduğunu öne sürdü. Söz konusu tespitin birliğin piyasadaki durumu izlemesi sonucu yapıldığını, resmi istatistik verilerinin ise henüz açıklanmadığını belirten Uraşıkov, düşüş oranının tam olarak ne kadar olduğuna ilişkin genelleme yapmak zordur. Bazı yerlerde %20'yi bulan düşüş, diğer yerlerde %10'un altında kalıyor dedi ve tarım toprağının ucuzlamasına yol açan esas faktörün güvensizlik olduğunu kaydetti.
1: На първо място мога да изтъкна като основен фактор е несигурността. Несигурността в всяко едно нейно отражение. На първо място това е
0: Siyasi istikrarsızlık, Ukrayna'daki savaşın jeopolitikaya, bölgeye ve yağlı kültür ve hububat piyasasına olan etkisi başta geliyor. Alıcılar oluşan güvensizlik ortamında eski fiyatlar üzerinden tarım toprağı almak istemezken, satıcılar son 10 yılda fiyatlarda izlenen artış eğiliminin sürmesi gibi gerçekçi olmayan bir beklenti içerisindedir. Bu durum İki tarafın beklentilerinin örtüşmemesine yol açıyor. Alıcıyla satıcı ortak noktada buluşamayınca da satış işlemi gerçekleşmiyor dedi. Evgeni Uraşıkov, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan tarım arazilerinin en pahalı olmaya devam ettiğini belirtti. Sözlerine göre son yıllarda hava koşulları ve daha düşük olan verim fiyatlara etkisini gösteriyor.
1: Gledajući oficijalnu statistiku od 2023. godine, na Nacionalni statistički institut najskupa je bila zemljata u severoistočni region, severozapadni i severno-centralni region.
0: Ulusal istatistik kurumu verilerine bakacak olursak, 2023 yılında Kuzeydoğu bölgesinde bulunan tarım toprağı en pahalı, Kuzeybatı ve Kuzey iç bölgesindeki araziler ise biraz daha ucuz oldu. Bu eğilimin bu yılda da sürmesini bekliyorum. Fiyatlarda beklenen hafif düşüş her bölgenin özelliklerine göre değişiklik gösterecek dedi. Tarım topraklarının fiyatlarına ilişkin genelleme yapmaktan kaçınan Uraşıkov bu konuda resmi verilerin açıklanmasını beklemeyi tercih ettiğini söyledi. Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre son 10 yıllık dönemde tarım toprağı fiyatlarının %100 oranında zamlandığını belirten Tarım Arazileri Sahipleri Birliği Başkanı, fiyatın arazinin özelliklerine göre değişiklik gösterdiğini, sulanan veya yüksek verim alınan bölgelerde bulunan tarlaların daha yüksek fiyattan alıcı bulduğunu belirtti. Ayrıca otlak ve işlenmeyen tarlaların mevcut olup olmadığı durumunun da arazi alım satım işlemlerine yansıdığını kaydetti. Son 15 yılda tarım arazileri mülkiyeti ve kullanılmasına ilişkin yasaya tam 35 kere değişiklik getirildiğine dikkat çeken birlik başkanı, son dönemde tarım toprakları ilişkilerinin düzenlenmesi ve uzun vadeli toprak ilişkilerinin ve uzun süreli sözleşmelerin getirilmesi yönünde seslerin duyulması konusunda bunun yanlış ve anayasaya aykırı düşen bir durum olacağını savundu. Son bir yılda getirilmeye çalışan yasal değişiklikle kırsal alanın 1/3 bölümü ve içinde yer alan özel arazilerin idari yoldan çiftçilere dağıtılmasının ve kırsal topraklarının nasıl kullanılacağını 2/3 oranında hukuki dayanağı bulunan çiftçiler tarafından belirlenmesinin hedeflendiğini söyleyen Uraşıkov, birliğin görüşünün arazi dağıtımının tarla sahipleri ve kullanıcıları arasında gönüllü ilişkilere dayalı olması gerektiği yönünde olduğunu öne sürdü.

Sevgili dinleyiciler, Tarım Arazileri Sahipleri Birliği'nin uzun süreli tarım toprağı kullanma sözleşmelerinin tek taraflı olarak feshedilmesi imkanının getirilmesi yönündeki ısrarı konusuna açıklık getiren Oraşikov şöyle konuştu. İcar ve tarım yasasına göre 5 yıl gibi uzun süreli olan sözleşmelerde toprağı kiralayan kişi kira ücretini ödemeyi keserse eğer, toprak sahibi sözleşmeyi sonlandırmak için uzun süren ağır bir yargı süreci başlatmak zorundadır. 3 merciden geçen yargı süreci 5 yıldan uzun sürebilir. Sürecin sonucunda ise toprak sahibinin anlaşılan kira tutarının %80'ini bile almaması ihtimali mevcuttur. Oraşikov, sözleşme ilişkilerinde mevcut olan bu dengesizliğinin kullanıcıyı favorileştirdiğini, tarla sahiplerini risk almamak üzere bir yıllık sözleşmeler yapmaya ittiğini, dolayısıyla kira sözleşmelerinin %90'ından fazlasının bir senelik olduğunu ileri sürdü ve son dönemde tarım üreticilerinin toprak kiralama ücretlerinin belirlenmesinde devletin söz sahibi olması yönündeki taleplerine ilişkin şöyle konuştu. Kira ücretlerinin düzenlenmesi serbest sözleşme ilişkilerine bir nevi müdahale oluşturup tarım arazisi kiralama sözleşmesi taraflarından birine yani toprağı icarla kullanan kişiye öncelik sağlayan bir durumdur. Bunun doğru olmadığını düşünüyoruz, dedi Evgeni Oraşikov. Tarım Arazileri Sahipleri Birliği'nin devletin toprak ilişkilerine olan müdahalesinin asgari düzeyde olması gerektiği inancını dile getiren Oraşikov, bu ilişkilerin tarla sahipleri ve kullanıcılar arasında, hatta kullanıcılar arasında bile gönüllülük esasına göre yapılan sözleşmelere dayalı olması gerektiği ve idari müdahalenin kaldırılmasının bu ilişkileri daha açık ve net hale getireceğini savundu. Tarım toprağı piyasasındaki durumu değerlendiren Evgeni Oraşikov, mevcut ekonomik konjüktör göz önüne alındığında 2025 yılında tarla kiralama fiyatlarındaki artışın devam etmesi potansiyelinin bulunmadığını ifade etti.

0: Yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gittikçe çok yabancı işçi istihdam ediliyor. Çalışmak isteyen 13-15 yaşındaki gençlerin ve emekli olup çalışmaya devam edenlerin sayısında çarpıcı artış izleniyor. Arkada kalan yıl emek piyasası açısından bakıldığında kötü olarak değerlendirilemez. İşsizlik oranı Kasım ayı itibarıyla %5,16 olmak üzere değişikliklerin başlamasından bu yana en düşük düzeyde seyretmeye devam etti. Öte yandan beklendiği üzere yavaşlama izlenen ve yıllık bazda %13'ün altına inen ücret artışındaki düşüş eğiliminin sürmesi ve 2025 yılında %9-10 oranında olması bekleniyor. İnsan kaynakları uzmanı, Bulgaristan İnsan Yönetme Birliği Yönetim Kurulu ve İstihdam Konfederasyonu üyesi olan Georgi Parvanov, BNR'ye konuşurken böyle bir tablo çizdi. Parvanov, yurda dönen Bulgaristan vatandaşlarının ve Bulgaristan'a yerleşen Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşlarının sayısında kalıcı artış eğiliminin ve nüfus durumunda iyileşmenin izlendiğini, nüfus sayısının İlk defa %0,5-0,7 oranında olmak üzere arttığını öne sürdü. Siyasi istikrarsızlıktan dolayı yabancı yatırımlarda dev düşüş maalesef izlenmeye devam ediyor. Avrupa Birliği kaynaklarından faydalanmak ve yabancı yatırımlar çekmek istersek bu duruma 2025 yılında son verilmeli diyen Parvanov, bununla birlikte ülkemize yerleşenlerin sayısındaki artışın devam ettiğini belirterek Ukrayna, Rusya ve Suriye'den gelen insanların yanı sıra Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin de sayıca artmış olduklarına dikkat çekti. Demograf Georgi Bardarov tarafından açıklanan verilere atıfta bulunan insan kaynakları uzmanı, Dobrich bölgesine yerleşen Almanların sayısının 1300 olmak üzere 10 katına yükseldiğini işaret etti ve bu durumu özellikle emeklilik yaşında olanlar olmak üzere gittikçe çok Avrupa Birliği vatandaşının Bulgaristan'ı mesken tutmaları eğiliminin başlangıcı olarak yorumlayarak 2025'in bu yönde ciddi değişikliğin görüleceği ilk yıl olacağı tahmininde bulundu. Yılbaşında çalışma piyasasındaki durumu aktaran Parvanov, iş gücü talebinde bölgeler ve pozisyonlar bakımından değişiklik olmadığını ve eğitim, tıp ile üretim sektöründe, perakende, ticaret ve mağaza zincirlerinde kadro kıtlığı sürdüğünü kaydetti. İlk defa 3-4 ay zarfında işsiz kalan IT uzmanlarının olduğunu söyleyen Parvanov, çağrı merkezlerinde yapılan bazı işlemlerin 2025 yılında yapay zeka aracılığıyla otomatik hale getirilmesi beklentisini dile getirerek bu tür işlerde istihdam edilen dinleyicilere ikinci meslek edinmeleri veya rekabet gücüne sahip olmak için bilgi ve yeteneklerini ne şekilde geliştirebileceklerini düşünmeleri tavsiyesinde bulundu. 2024 yılında Avrupa Birliği dışı ülkelerden 30-40 bin kişilik işçi ithalatının yapıldığına belirten Parvanov, böylece sayısının 2025'te 6 haneli rakama yükselmesinin beklendiğine dikkat çekti.
1: Totalno ne dostigat sezonnite работници, както и голям интерес към тези, които са по-дългосрочна заетост за 3 годишните визи.
0: Çok büyük mevsimlik işçi kıtlığı yaşanıyor. Bulgaristan vatandaşları gittikçe çok iyi ücret karşılığı olsa dahi düşük nitelikli iş yapmayı reddediyor diyen insan kaynakları uzmanı, turizm sektöründe ve örneğin şarap sektöründe çoğu

0: üreticilerin mevsimlik iş gücü kullanmadan faaliyet yürütmek durumunda olmayacaklarını kaydetti. Uzun süredir işsiz olan vatandaşların sayısı 150 bin kadar olup sabitlenmiş durumdadır diyen Parvanov, ilginç diğer bir eğilime dikkat çekti.
1: Видяхме бум на млади хора, 13-14-15-годишни, които искат да работят.
0: Son bir yılda çalışmak isteyen 13-14 ve 15 yaşlarındaki gençlerin ve emeklilik yaşında olup çalışmaya devam etmek isteyenlerin sayısında göze çarpan artış izleniyor diyen uzman, bu durumu orta sınıfın incelmesi ve hanelerdeki gelir sıkıntısıyla ayrıca da yeni nesil gençlerin bağımsızlık isteğiyle izah etti. Çoğu işverenlerin bu kadar küçük yaşta olanları istihdam etmeme kuralına ve velilerin izniyle ne tür işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin yasal düzenlemelere uyduklarını kaydeden Parvanov, buna rağmen bu eğilimin büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda da süreceğini ekledi. Smolyan, Blagoevgrad ve Vidin gibi en düşük olduğu bölgelerde 1500 leva, iyi gelişmiş olan bölgelerde ise 3200 leva olan ortalama aylık ücret tutarının gösterdiği %100 oranındaki büyük değişikliğin endişe verici olduğunu ifade eden uzman, yeni yıla bütçe kanunu ve mevcut bütçenin uzatılmasına ilişkin kanun onaylanmadan girilmesinin sonuçlarına değinirken, 2025 yılının ilk çeyreğinin gerek Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi imkanı, gerekse de yabancı yatırımlar açısından büyük ölçüde kaybedilmiş olacağını söyledi ve bu durumun hızla telafi edilmesi ve olağan hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, insan kaynakları uzmanı Gyorgy Parvanov, yurt dışından dönenlerin sayısı artıyor. Gidenlerin, yani gurbete gidenlerin sayısı düşüyor dese de, gurbet ülkemizde ve özellikle sizin ailelerinizde, bizim ailemizde, eş dost arasında bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Nurten Kasım'ın sesinden "Gurbetin yolu uzaktır, gelemem anam" türküsünün ardından sevgili dinleyiciler, yine çok sevilen bir gurbet türküsünü Mehmet Emin seslendirecek.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.
1: Haftayı Uğurlarken programını dinliyorsunuz. Arkadaşım Vili Galabuf'la birlikte programımızın sonuna kadar hep gurbet türküleri dinleteceğiz. Sırada Şumen Tiyatrosu ses sanatçılarından Behçet Mustafa'nın bir gurbet türküsü var.

Gurbet türkülerimizin ardından Barış Manço'nun sesinden Uzun İnce Bir Yoldayım şarkısını da dinledik ve sevgili dinleyiciler geldik Haftayı Uğurlarken programımızın sonuna. Huzurunuzdan Selime Aziz'in sesinden iki türküsüyle ayrılıyoruz. Güzel bir akşam ve yarınlarınızın daha güzel, daha başarılı olmasını diliyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, arkadaşım Willy Golubov adına İyi ki varsınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz efendim. Hoşça kalın.